şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yok artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

benden sevdanın. Geçti zamanı çağ, çoktan söndü

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Merhaba, ben Emre Altuğ. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: Bir yerde yalnızım, bir anda ansızım. Adın gelir, kokun gelir,

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir ve Adana parçalı ve az bulutlu 34, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun olacak.
2: 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet TeknoClub'a özel 12.999 lira.
9: Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Aliye bak bu sefer affet lan onu. Aliye bak bu sefer affet lan onu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
3: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
3: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
3: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
5: Hemşerim, Cihan Albora'da Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
9: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
10: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
8: Nasıl?
11: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
12: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
13: Doğrusu Carrefour'sa.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
15: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

0: ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir ve Adana parçalı ve az bulutlu 34, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Cunda Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası, taş sokakları ve deniz manzarasıyla sizleri Ege'nin sevilen turizm merkezlerinden biri olarak karşılıyor. Ada çevresinde yer alan kamp alanları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ege'nin sakin atmosferinde mola vermek isteyenlere Cunda Adası yolculuğunda keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
5: Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
6: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değilsin. Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
5: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
7: Oha Aras!
8: Tamam geçti, bir şey yok.
9: Abla getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
5: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
10: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
11: Reklam.
12: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: paraf para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyo D.
1: Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
2: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
3: Zor olmuyor mu Mehmet?
4: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
3: Hem yazarlık hem hamallık.
1: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
5: Vazgeçmem bizden.
2: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
1: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
6: Reklam.
7: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf. Paraf'lay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf para hediye. Üstelik Paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'lay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir ve Adana parçalı ve az bulutlu 34, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 27, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D, mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
11: Tazesi ya denizde ya Carrefour'sa da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
12: Doğrusu Carrefour'sa.
13: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği nihayetinde hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz. Ve bu cumartesi gününde de sizler nerede olursanız olun biz zaman mekan fark etmeksizin sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar, bir kez daha keyifli günler herkese ve popüler müziğin en iyi örneklerinden Berkay bu kez Aslanlar Doğu Yöresi'nin şarkısıyla. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Madem biz...

0: Radyo dinin özel konseptlerinden biri. Sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek radyoda WhatsApp hattı 0549-204-0104'ten ya da radyoda 104 Instagram hesabımızdan paylaştığımız postların altına yorum olarak mottonuzu sıradaki şarkıyla buluşturmak üzere bizlerle paylaşıyorsunuz. Biz de sizlerin belirlediği o mottoyla radyoda hafta boyu sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi mottoların sizlerin belirlediği zaman radyoda sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı pazartesiye mental hazırlık yapanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için

0: Yalnız Burada Olsun dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve programı kaçıranlar varsa da radyode.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Studio D başlığı altında ya da Radyo D104 Spotify profil hesabından yine bu podcastleri Studio D olarak dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Yine Studio D'de geçtiğimiz aylarda ağırladık. Dream Türk ekranlarında da bu söyleşinin tekrarını sizlerle buluşturmuş olduk. Sıla'dan bahsediyorum. Bu kez Ağırbaşlı Serseri isimli sevilen şarkısıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Yazdım.

Malum adım adım yaz mevsiminin sonuna da gelmiş durumdayız ve yaz mevsimini de bitirdik desem sanırım yerinde olacak. Bitmek demişken, biten bir ilişkinin ardından böyle gelen hüzünü ve aynı zamanda üzüntüyü dile getiren güzel bir şarkı diyebilirim. Geride bıraktığımız Haziran ayında da bizlerle buluşturmuştu. Aynı konudan bahsediyorum. Popüler müziğin başarılı erkek vokali Murat Boz ve söz konusu olan single'ı Yaratuz burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Gözümde

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlıyor. Henüz 93 doğumlu genç bir kadın vokal ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı da birincilikle bitirmesinin ardından popüler müzikte emin adımlarla ilerlemeye başladı kendisi. Elif Buse Doğan'dan bahsediyorum ve bu aralar popüler müzik listelerinde ve Radyo D müzik listelerinde dinlemeye alıştığımız yangın yeriyle burada Radyo D 104'te.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Cunda Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası, taş sokakları ve deniz manzarasıyla sizleri Ege'nin sevilen turizm merkezlerinden biri olarak karşılıyor. Ada çevresinde yer alan kamp alanları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ege'nin sakin atmosferinde mola vermek isteyenlere Cunda Adası yolculuğunda keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: çözümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet, Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: hafta sonları keyifli tatiller herkese. Şimdi yıllardır unutulmayan efsane ortaklık tam 8 yıl aranın ardından yeniden yine birliktelikle karşımıza çıktı. Bir yanda Sibel Can, diğer yanda da rap müziğin güçlü kalemi APO ilk kez 2017'deki Diken Mi Gül Mü diyetiyle bizlerle buluşmuştu. Ve derken 8 yılın ardından, o uzun yılın ardından yine yeni single'larıyla karşımıza çıktı. Şimdi Sibel Can'ın o eşsiz yorumu, vokal tarzı ve Umut Timur'un da dokunuşlarıyla aranjör olarak birleşince ortaya APO ile beraber harikulade bir single çıktı. Geride bıraktığımız Temmuz ayında bizlerle buluşturdukları Kıyamam'la Sibel Can ve APO ikilisi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Biz

0: Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir gün diliyorum. Bugün cumartesi, tarih 5 Eylül, saatimiz 13.13'ü gösterdi ve yine salı gününden bugüne olduğu gibi biz biliyorsunuz salı günü yolculuğa çıkmıştık Radyo T canlı aracımızda ve Afyon'a gelmiştik ve çarşamba itibariyle NG Afyon Motofest'ten yayınlarımız başlamıştı ve bugün itibariyle artık MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nda da sıralama ve antrenman turları başladı, bir yandan devam ediyor ve tabii ki pazar gecesine kadar da hem spor tarafında pistte heyecan dolu saatler yaşanacak. Aynı zamanda Afyon Motofest alanında da müzikal anlamda da konserlere doyacağız, doymaya devam ediyoruz. Biz de tabii bu atmosferi sizlere aktarıyoruz. Radyo TT resmi radyo sponsor olarak ve konuklarımızla tabii ki detaylı olarak NG Afyon Motofest'i işliyoruz yayınlarımızda. Şimdi de yine özel bir konuğumuz var. Bizim ekibimizden diyebiliriz çünkü daha önce çok konuğumuz olmuştu. Demirören Medya grubundan, D-Smart'tan sevgili Berke Kosova bizimle. Berke hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fatih Uslu. Yine burada seninle birlikte olmak tabii ki çok mutluluk verici. Başka bir organizasyonda, başka şehirde, bazen İstanbul'da oldukça keyifli benim için de. Evet.
0: Rize'de yapmıştık en son.
1: Evet, soğuk, çetin kış şartlarında.
0: Çetin kış şartlarında ama mükemmeldi.
1: Çok harika güzeldi. Bir deneyimdi.
0: Önümüzdeki yıl yine orada olacağız tabii, Antüsü'de.
1: Evet.
0: Yaylasında. Orada
1: İple çekiyoruz orada.
0: Snowcross yarışları oluyor. Dinleyenlerimizi hatırlatalım. Orada ne var diye merak ediyorsanız eğer, Rize'de Handüzü Yaylası'nda geçtiğimiz sene Snowcross, yani kar motosikleti yarışları olmuştu. Evet. Enfes'te bu sene daha da büyüyerek devam edecek. Yine olacak tabii ki. Tarih belli değil henüz. Onu duyuracağız yayınlarımızda.
1: Mutlaka şimdi gelsinler oraya da. Şimdiden erkenden bir çağrı. Aynen. Çünkü evet, dünyada olmayan bir manzara diyebiliriz Handüzü evet, için. Kesinlikle. O kadar yüksek bir akımda kar ve deniz manzarası bir arada. 2 metreye yakın kar. Olağanüstü bir deneyim. Hı-hı. Orayı da mutlaka bekleriz.
0: Bu arada önümüzdeki hafta 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde de Rize'de bir başka organizasyon var. Spor adına. Biz de orada olacağız tabii ki. Hayatın içinde izliyoruz ve Radyo D yine orada olacak. Kaçkar by UTMB gerçekleşecek 11-12-13 Eylül'de. Biz de orada olacağız ve bu sefer koşucuların yanında olacağız. Hatta katılmak isteyen dinleyenlerimiz varsa, koşmak isteyenler varsa Kaçkar by UTMB sayfasını ziyaret edebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz. 4K'lık bir, 4 kilometrelik bir parkur da var orada. 20 de var, 50 de var, 100 de var. Tabii 100'ü herkes koşamaz.
1: Biraz senin de 4K'yı ister, deneyimleyeceğine dair bazı söylentiler evet, geldi bana
0: belki
1: ama.
0: Belki 4K'da bir deneme şansı erişirsem kendimi sanamış olurum. Evet. Yapabilir miyim acaba diye yaparsın, denemek istiyorum yani. Evet, tabii ki spor vazgeçilmezimiz, hep hayatımızda olmalı. Şimdi bugün NG Afyon Motofest'teyiz. Tabii ki burada belki bir festival tarafı var. Hani aslında büyük bir festival var. Çünkü onu büyüten de hem buradaki Afyon halkı hem çevre illerden gelen ziyaretçiler. Hem de buraya tabii yoğun bir ilgi var. Bir sürü, birçok stand kuruluyor, kurumsal standlar. Bir yandan da dünyanın gözü burada. Dünya Motocross Şampiyonası'nda Türkiye ayağı Afyon'da gerçekleşiyor. Ödüllü bir pist. Sen de az önce o pistteydin. Evet. Bize biraz o pisti anlatır mısın belki?
1: Tabii ki. Yani az önce senin söylediğin gibi aslında burada Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik festivali olarak dile getiriyoruz bunu. Hem işin festival tarafı hem de tabii ki dünyada bakın dile kolay 3,5 milyar potansiyel kişiye ulaşabilen bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani motocross'ta öyle ya da böyle ya canlı izliyor ya daha sonra gazeteden ya da televizyonlardan 3,5 milyar potansiyel nüfusa ulaşabilen dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinden bahsediyoruz. Afyonkarahisar'a gelince tabii 9. yıl ama 10. etkinlik olduğunda dile getirmekte fayda var. Bir yıl çünkü iki etap birden düzenledi Afyonkarahisar pandemide. Çünkü böyle de bir gücü olduğu için zorlu şartlarda normalde her yıl bir tur, yani bir etap burada düzenlenirken dünya turunda iki etaba birden ev sahipliği yapmıştı Afyonkarahisar. Ve ödüllü bir pist, tanıtımda ödülü var, PR'da ödülü var, en iyi padok ödülü var. Dolayısıyla buraya bütün dünyadan gelen sporcular için ve 150'den fazla elit sporcudan bahsediyoruz. Elit sporcular için de harika bir deneyim oluyor. Dünyada festivali de, yani festivalle birleştiren de böyle bir festivalle birleştiren tek ülke ve tek etap olma özelliğini taşıyor aslında Afyonkarahisar. Bir başka detay, yani işin spor tarafına çok hakim olmayanlar için vermek gerekirse Formula 1 aşağı yukarı herkes bilir. Oradaki gibi bir turdan bahsedebiliriz burada. Farklı ülkelerde farklı etaplar ve toplanan puanlar sonunda dünya şampiyonasında bir dünya şampiyonu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin Afyonkarahisar'ın şöyle bir özelliği de var. Arjantin'de başladı bu yıl yine. Dünya Motocross Şampiyonası MXGP. Türkiye sondan üçüncü. Yani bundan sonra buradan sporcular Çin'e gidecek. Çin'den sonra da Avustralya'da bir etap gerçekleşecek ve şampiyon belli olacak. Ama şu anda dünya sıralamasında Jeffrey Herlings, Hollandalı pilot, liderlik koltuğunda oturuyor ve lider buradan şampiyon olarak dönebilir. Yani şöyle düşünün, son iki hafta, son iki etap sonuçlarına bakılmaksızın 2026 dünya şampiyonu Afyon'da belli olabilir ki daha önce sık sık bunu yaşadık. Bu da aslında PR'ı biraz daha yukarıya taşıyan bir şey. Yani bizim istediğimiz bir şey. Şampiyon Afyonkarahisar'da belli olsun. Çünkü neden? Düşünün, etapların hepsi dünyada haber oluyor ama biri dünya şampiyonu olduğunda dünya şampiyonu belli oldu diye daha fazla her yerde haber gözüküyor, görüntüler çıkıyor. Doğru, ve dünya şampiyonu Türkiye etabında belli oldu şeklinde haber oluyor. Dolayısıyla yani içten içe biraz Herlings destekçisi olarak izleyeceğiz.
0: Hollandalı mı bu?
1: Hollandalı, evet.
0: Evet. Bugün hangi takımdaydı acaba?
1: Honda'da.
0: Honda'da.
1: Evet, Honda takımında.
0: O zaman biz ister istemez bugün
1: Honda. Yani sen de biraz böyle Herlings'e yakın. Herlings
0: tabii burada puan alırsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Aslında tabii dediği çok doğru Berke'nin. Tüm dünyanın gözü burada ve haberler de yapılacak. Afyon'da şampiyon belli oldu minvalde. O haberler bütün dünya yansıyacağı için bizim reklamımız olacak. Hem Türkiye'nin hem bu Afyon'da da bir reklam oluyor bu. Bize de yarayacağı için.
1: Kesin.
0: O yüzden tabii destekliyoruz
1: Herlings'i. Yani zaten reklam karşılığı çok fazla olan bir organizasyondan bahsediyoruz. Sen işin festival tarafını, festival deneyimini, bu kadar peş peşe yani 14 konser, 50'den fazla etkinlik, bunları sen daha iyi biliyorsun tabii. Çok daha fazla yerinde görmüşsündür ama sporla entegre böyle bir organizasyonun dünyadaki reklam değeri, turizme katkısı hakikaten çok yüksek seviyede. Her zaman bunu söylüyoruz. Burada Afyonkarahisar'a geldiğimiz andan itibaren, hatta biraz daha erken lansman yapıldıktan sonra bile insanlar artık Afyonkarahisar halkının bu organizasyonu beklemeye başladığını görüyoruz. Herkes Motofest heyecanıyla artık yaşıyor. Evet. Acaba bu sene kim gelecek diyor. Şehirde ciddi bir kalabalık oluyor. Buraya gelen aslında hem yerli hem yabancı turistler gastronomi deneyimliyorlar. Zaferin şehri diyoruz. Milli mücadelenin başladığı yerleri ziyaret ediyorlar. Yani hem Türkiye'yi aslında gelenlere iyi tanıtmış oluyoruz hem de dünyaya göstermiş oluyoruz. Evet. Ve aynı zamanda burada da hem otel kapasitesi full artık her yerde. Afyonkarahisar tıklım tıklım, şehre önemli bir katkısı oluyor. Ya bu tarz turizm organizasyonlarının, aslında spor organizasyonlarının, düzeltiyorum, Fatih Uslu, en önemli dönüşlerinden biri. Mesela Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da böyledir. İnanılmaz güzel görüntüler çekilir. Akdeniz'den başlayıp Ege'ye kadar, bazen İstanbul'a ki geçtiğimiz yıl Ankara'ya gelen bir yolculuk. Bu görüntüleri hem gelen sporcuların aileleri bir defa, Türkiye'ye muhakkak bir daha geliyorlar. Bu motocross'ta da böyle. Yani ilk kez Türkiye'ye gelen insanlar burayı görüp deneyimledikten sonra en az bir kere daha Türkiye'ye geliyorlar. Ki spor turizmi şu anda ülkemiz için, ülkemizin kalkınması noktasında en önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor. Ve bu o kadar fazla ülkede yayınlanıyor ki, söylediğim gibi 3,5 milyar toplam potansiyel nüfusa ulaşabiliyor haberler. Dolayısıyla televizyondan izleyip buradaki detay görüntüleri, buradaki detayları izleyip insanlar da ya Türkiye'de ne oluyor, inanılmaz şeyler var, hadi biz de gidelim diyerek aslında spor turizmine uzun vadede çok önemli bir katkı veren bir organizasyondan bahsediyoruz.
0: Evet, çok kıymetli detaylı bilgiler verdin Berke, çok teşekkürler. Bugün saat 9'da padok alan açılmıştı.
1: Evet.
0: Tam 15'e kadar da antrenman ve sıralama turları devam edecek MXGP Türkiye'de. Aynı zamanda Dünya Gençler Motocross Şampiyonası MX2 Türkiye yarışları da var. Avrupa Motocross Şampiyonası MX250 Türkiye ve MX125 Türkiye adı altında Avrupa Motocross Şampiyonası da var. Orada da tabii antrenman ve sıralama turları gerçekleşecek. Saat 15-16 arasında bugün birinci yarışlar var. Final Avrupa Motocross Şampiyonası'nda MX125 ve MX250 kategorisinde. Bugün birinci yarışlar, yarın ikinci yarışlar gerçekleşiyor bu kategorilerde. Tabii Dünya Motocross Şampiyonası'nda da bugün dediğimiz gibi saat 15'e kadar antrenman ve sıralama turları var. Sonrasında yarın final yarışı gerçekleşecek. Ama bugünkü sıralama turu hakkında aslında önemli yer. Yarınki yarışta pozisyon alacak sporcular için tabii önemli. Bugün de yani kıymetli bir gün yani.
1: Muhakkak öyle. Yani zaten yarın gelecek herhangi bir başarının yolu bugün başarılı olmaktan evet. geçiyor. Bu yine aynı formüleden örnek vereceğim. Benzer bir şekilde orada da sıralama turları bir sonraki gününün aslında yansıması oluyor. Sıralama turları. Ama senin değindiğin konuyu aslında ben de değinecektim. Az önce söylediğin gibi Dünya Motocross Şampiyonası burada en baştan ele aldığımız ve en fazla seyirci, izleyici kapasitesine ulaşan organizasyon. Ama bununla birlikte hem Avrupa şampiyonası, hem gençler hem de kadınlar şampiyonasının da burada olması hem sporcu sayısını, yani Avrupa'nın genç sporcularını, kadın sporcuları buraya getirmeyi sağlıyor. Dolayısıyla sadece tabii ki biz her zaman MXGP'den, Dünya Motocross Şampiyonası'ndan okuyoruz ama bununla birlikte 3 farklı organizasyon daha aynı anda Afyon Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşmiş oluyor.
0: Harika. Tabii dinleyenlerimizi hatırlatalım mı? Burası ödüllü bir pist.
1: Tabii.
0: Ödüllü bir parkur yani. Bu şampiyonadaki en önemli parkurlardan biri, hem de ödüllü bir parkur. Afyon Motorsporları Merkezi'nde biz de gurur duyuyoruz ve bu yansımaları size aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda antrenman ve sıralama turları gerçekleşiyor. Peki belki şunu da sormak istiyorum. D-Smart'a tabii ki dinleyenlerimiz izlemek isteyecektir. D-Smart'ta hangi saatlerde ve hangi yarışlar naklen yayınlanacak? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında bizim de canlı yayınımız Spor Smart ekranlarında bugün saat 12.20 itibariyle başladı. Yani aslında biz antrenman turlarıyla beraber hem izleyici hem sporcular ısınsın diyerek antrenman turlarından itibaren canlı yayınımıza başladık Spor Smart'ta. Yine bugün aslında 16'ya kadar canlı yayınlarımız devam edecek. Az önce senin saydığın Avrupa'da ve MXGP'deki sıralama turlarının hepsi canlı olarak yayınlanacak. Güzel. Yarın da 9 itibarıyla hemen başlıyoruz sabahın erken saatlerinden akşam ödül törenine kadar, yani 18'e kadar canlı yayınımız olacak. Güzel. İzlemek isteyenler, takip etmek
0: Spor
1: isteyenler
0: Spor Smart kanalından izleyecekler.
1: Spor Smart'ta,
0: Smart'ta
1: 77. kanalımız.
0: 77. kanalda herkes o gün, yani yarın böyle motocross dolu bir gün yaşayacak. Çünkü dediğin gibi sabah 9'dan itibaren canlı yayın başlıyor. Sen de orada olacaksın. Aynı zamanda Aykut Aydın da orada.
1: Evet.
0: Size kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Yani bu Afyon çevresinde olanlara da hala geç değil. Bunu tabii da söyleyelim. Bu akşam konserler var.
0: Bu akşam hemen evet söyleyelim. Emre Altuğ var.
1: Şampiyona var.
0: Arkasından Derya Bedavacı var. Bir yandan bu akşam derbi var.
1: Evet. Derbi izleyip direkt olarak konsere de gelebilirler.
0: Aynen. Aynı zamanda yarın da yine tabii ki 3 harika konser olacak. 3 ayrı sanatçı sahneye çıkıyor. Kerman Arakkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Yani böyle festivalde her gün farklı farklı büyük isimler sahneye çıkıyor. Akşamları ayrı bir güzel, gündüzleri ayrı bir güzel.
1: Aynen öyle. Aslında tüm günü doldurabiliyorsunuz burada. Yarın sabah pazar günü 9 itibariyle Afyon Motorsporları Merkezi'ne girdiğiniz andan itibaren önce antrenman, daha sonra da gün boyunca yarışlar ve devamında da buradaki festival deneyimini 7'den 6'dan itibaren yaşayabilirler.
0: Harika.
1: Aralarda da böyle biliyorsun simülasyon, motosiklet vesaire her türlü o arayı da doldurabilirler
0: var.
1: Yani.
0: Çok farklı aktiviteler var. Dün akşam da bakmıştık, hakikaten güzel simülasyonlar da var dediğin gibi. Herkesi bekliyoruz o halde. Bizi tabii yolda şu anda mesela güneyden gelen veya batıdan gelen, bu güzergahtan geçen birçok insan var. Afyon biraz merkezde olduğu için böyle geçiş noktası. Bu alanlara geldiklerinde bizi Afyon civarlarında, yani Afyon merkezde diyelim, 96.6 frekansından dinleyebilirler. Motofest süresince yayınlarımıza ortak olabilirler. Hatta tabii gelebilenleri de Berken dediği gibi buraya bekliyoruz. Gelmek çok kolay. Afyon tam merkezdeyiz. Motorsporları merkezinde akşam harika bir konser. Gündüzde burada güzel bir yarış izleyebilirsiniz. Ve biletler de oldukça makul fiyatlarda.
1: Evet.
0: O yüzden bence vaktiniz varsa çok geç değil. Herkesi bekliyoruz. Evet. Berke çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Renk kattı. Şimdi kısa bir reklama gitmek zorundayız ama tekrardan biz NG Afyon Motofest'te Radyo D'de yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. D-Smart'tan Berke Kosova bizimleydi. Teşekkürler Berke.
1: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.
0: Sana da kolay gelsin. Hoşçakal. 13.26 saatimiz. Şimdi İstanbul'a bağlanacağız. Kısa bir aramız var. Sonrasında tekrar beraberiz. Ayrılmayın.
2: NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.
3: Radyo D. Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi 3-8 Eylül tarihleri arasında al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışveriş.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli. Reklam.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
6: 1. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
7: Doğrusu Carrefour.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve Radyo T ekibiyle beraber şu anda Afyonkarahisar'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Radyo T canlı yayın aracında NG Afyon Motofest'teyiz biliyorsunuz. Resmi radyo sponsoruyuz, aylardır bahsettik sizlere ve tabii ki NG Afyon Motofest'te tüm hızıyla devam ediyor. 2 Eylül'de başladı, kapılarını açtı ve yarın akşam 6 Eylül akşamına kadar da devam edecek. Bir yandan konserler, bir yandan tabii ki motocross heyecanı yaşanıyor. Bugün aslında motocross'ta heyecan başladı. Cumartesi itibariyle sabah saatlerinde saat 9'da start aldı sıralama ve antrenman turları. Önce antrenman turları vardı, ardından da şu dakikalarda sıralama turları gerçekleşiyor. Yarın içinde önemli bir tabii ki mücadele buradaki sıralama turları. Dolayısıyla yarın gözümüz kulağımız yine bir yandan motocross pistinde olacak. Bir yandan da akşamları harika konserlerle devam ediyor. NG Afyon Motofest şu ana kadar yaklaşık 300 bin ziyaretçi geldi. Ve bu cumartesi pazarı da sayacak olursak eğer bir o kadar daha gelecek sanıyorum, bir rekora imza atacak. Bu sene 9. kez düzenleniyor NG Afyon Motofest ve her sene de kalitesini artırmaya devam ediyor ve tabii ki kitle de ziyaretçi akını da artarak devam ediyor. Biz de sonraki yıldır burada resmi radyo sponsoru olarak yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da Türkiye Motosiklet Federasyonu tabii ki tüm desteğiyle bizi burada ağırlıyor ve birçok etkinliğe gidiyoruz biliyorsunuz. Motosporlarına dair sizlere bilgiler vermeye çabalıyoruz. Bizi bir yandan Afyon'da 96.6 frekansından dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de biliyorsunuz her yerden 104 frekansından, çoğu illerde yakın tabii frekanslar da olabilir. Ama web üzerinden, radyoday.com'dan, aynı zamanda uydu üzerinden ve DAB üzerinden kesintisiz dinleme şansına sahipsiniz. Bir yandan atmosferi aktarırken bir yandan da sosyal medya hesabımızda da buraya ait paylaşımları yaptık. Devam ediyoruz. O yüzden Radyo D 104'ü Instagram'da, X'te ve diğer sosyal ağlarda muhakkak takip edin. Bu paylaşımları kaçırmayın. Gerçekten muazzam sahneler var. Tabii gelebilecek olan herkesi de biz bir kez daha davet ediyoruz. Hatta Radyo D canlı yayın aracımızda hemen sahnenin yanı başında herkesi bekliyoruz. Şimdi bugünkü programa kısaca bir kez daha değineceğim. Sonrasında bir röportajımız var. Oraya aktaracağım yayınımızı. Bugün şu dakikalarda dediğimiz gibi Avrupa Motocross Şampiyonası MX250 Türkiye'de sıralama turları gerçekleşiyor ve peşinden de yine Avrupa Motocross Şampiyonası'nda MX125 Türkiye'de sıralama turları gerçekleşecek ve saat 15-16 arasında bugün Avrupa Motocross Şampiyonası'nda MX125 ve 250'de final birinci yarışlar gerçekleşecek. Saat 15'e kadar da bir yandan tabi bunlar ara ara çıkıyor sahneye, belli başlı zamanları var, pisti kullanıyorlar. MX2 kategorisi, MX125 ve MX250 kategoriler ayrı ayrı sıralama turlarına giriyor. Bir yandan da Dünya Motocross Şampiyonası'nda sıralama turları devam edecek saat 15'e kadar. Yarın da büyük yarış gerçekleşiyor ve Afyon'daki puanlama çok önemli. Afyon'dan çıkan sonuç aslında sondan üçüncü ayak bu dünya şampiyonasında, ama bu Afyon'dan, bu pistten çıkacak olan sonuç şampiyonu belli edecek. O yüzden de Afyon o derece önemli bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Biz de o yüzden de çok mutluyuz. Şimdi dün bu saatlerde Motosiklet Federasyonu'nun bir basın toplantısı vardı. Biz de Radyo D ve Dream Türk TV olarak oradaydık. Hatta saat 18'de her gün Dream Türk TV'de özet görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz. Bu basın toplantısında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun başkan vekili Ogün Baysan konuğumuz oldu. Onunla hem Motofest'e dair ve tabii ki daha çok motocross sporlarına dair ve federasyonun yaptığı diğer organizasyonlara dair bir söyleşi yaptık, bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi onu dinleyeceğiz. Arkasından tabii NG Afyon Motofest'ten yayınımız devam edecek şimdi. O gün Baysan röportajımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Kulağınız Radyo D'de olsun. NG Afyon Motofest tüm hızıyla devam ediyor. Biz de alandan, NG Afyon Motofest'ten, Radyo D canlı aracımızdan biliyorsunuz hafta boyunca yayınlarımızla sizlerle buluşuyoruz. Ve şu anda da hem Motofest'i konuşmak için hem de MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nı konuşmak için yanımızda Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Sayın Ogün Baysan var. Ogün Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi kısaca hem MotoFest'i biraz anlatmak isteriz izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Burada çünkü bir şölen havası var. Her akşam birçok sanatçı sahne alıyor 5 gün boyunca. Esasında Afyon için unutulmaz bir heyecan yaşanıyor. Çevre illerden de tabii ki ziyaretçiler var. Bir yandan da cumartesi ve pazar günleri yarışlar olacak. Ona da hazırlık süreci devam ediyor. 9. yılındayız. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Heyecan nasıl bu sene?
1: Valla bizdeki heyecan ilk sene gibi. O heyecanı kaybetmiyoruz. Zaten o amatör heyecan ve ruhu kaybetmediğimiz sürece de her sene üstüne koyarak şampiyonayı ve festivali büyütüyoruz. Çok keyifliyiz. Tabii ki insan emeklerinin karşılığını görmek istiyor ve biz burada emeklerimizin karşılığını fazlalığıyla buluyoruz. Sadece tabii kendi şahsım adına da değil. Burada şu anda sahada görev yapan sadece Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 150 kişi görev yapıyor. Hakemiyle, yöneticisiyle, saha düzenleyicisiyle, direktörüyle. Onun için sadece pist tarafından bahsediyorum. Yani festival tarafı yok. Burada da onlarca kişi görev yapıyor. Onun için biz zaten en baştan da bizden talep ettiklerinde Türkiye'de bir şampiyona düzenlemeye karar verdiğimizde 3 il vardı. Ama burayı özellikle seçtik. Çünkü öbür iller hem büyük hem kendisini pazarlayabilen, anlatabilen marka şehirlerdi. Gidip orada hazır bir şeyin üstüne oturmak kolaydı. Yani biz bugün hedeflediğimiz rakamlara geldik. Yani çok mutluyuz ama o zaman orada ilk senede yakalayabilirdik. O bizim başarımız olur muydu? Şehrin ambiyansından mı faydalanırdık onu bilmiyorum ama oralarda zaten hazır bir enerji vardı. Biz buraya enerjimizi kattık. Hem festivalle hem yarışla. Zaten parkur tamamen bizim dizaynımız. Motosiklet Federasyonu ve valilik ve belediyenin iş gücüyle bir araya geldi. Dışarıdan hiçbir şekilde destek alınmadı. Ve ilk senesinde biliyorsunuz dünyanın en iyi parkuru, ardından padok alanı, ondan sonra organizasyon, fan ödülüne kadar hakikaten dünyada tek bu ödüllerin hepsini bir ülkede toplanan ülke yok.
0: Harika. Yani
1: bunun bir tesadüf değil.
0: Bunun yani altını çizmemiz gerekiyor. Hakikaten Evet. Burası özel bir pist. Tabii emekleriniz çok büyük burada. Dünya motokrosunda ödülü bir pistten bahsediyoruz. Evet. Afyon parkuru için. Nasıl peki yarışçıların motivasyonu nasıl oluyor buraya gelirken?
1: Vallahi çok yüksek oluyor. Zaten şöyle çok iyi motivasyonla gelmeleri lazım. Çünkü dediğim gibi yani burada ya şampiyonluklarını iyice pekiştiriyorlar, perçinliyorlar ya da kaybetme riskleri var. Bundan sonra iki yarış var.
0: Evet.
1: Ondan sonra tabiri caizse dananın koyruğu kopacak.
0: Aynen öyle.
1: Ama burayı çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu basın önünde değil, birebir görüşmemizde, konuşmamızda da kesinlikle hepsi buradan çok memnunlar. Bunun nedeni de biraz kendimize mal etmek gibi olmasın ama Mahmut Bey ve ben eski yarışçılarız.
0: Evet.
1: Aktif olarak ailede yarışanlar var hala. Başkanımız aktif yarışçı idi. O bizden daha sonra bıraktı ama off-road bölümündeydi. Bir yarışçı ne ister? Yani bu soru çok önemli bir soru. Biz bu soruyu biliyorduk. Parkurda bizi ne eğlendirir? Padokta bizi ne dinlendirir?
0: Harika.
1: Bunları yerine koyduk. O zaman puzzle çözülmüş
0: İşte
1: oldu.
0: Bir işin, bir işi bilenlerin elinde olması hakikaten önemli. Burada Evet. Böyle bir durum var zaten. Siz kökten beri zaten bu işin içindesiniz, motor sporların içindesiniz. Evet. Ve işte seviye seviye her sene katlanarak büyüyen bir atmosfer var burada. 9. senesi bu sene. Hakikaten biz geçimiz yılda buradaydık. Bu sene daha da büyüdüğünü gözlerimizde görüyoruz. Evet. Şahit oluyoruz. Eminim seneye daha da büyüyecek bu olay.
1: Kesinlikle ama tabii ki bunda yaslamamak lazım. Sizden çok büyük emeğe ve desteği var. Ya bu bir hakikaten ülke meselesi. Bizim fahri görevlerimiz. Bugün varız, yarın yokuz ama geride bıraktığımız zaman ülkem için ne yaptım? Spor turizmi adına ne yaptım? Dediğim gibi hakikaten şunları yaptım diyebileceğimiz hepimizin sizlerin desteğine gerçekten burası Türkiye'nin bir eseri oldu. Yani kart harcamalarına kadar çıkarmışlar geçen sene. Beni çok mutlu etti. Yani bu dönemde %400 bir kart harcamasın dışarıdan gelenler tarafından bir şehir için hakikaten çok önemli. Sonra sezon olarak şu anda termalin en ölü zamanı, oteller full.
0: Full, evet.
1: Yani biz gerçekten şehre dokunmak istedik. Sadece bu şampiyona da değil. Üçüncüsünü geçen sene yaptık. Dünya Kar Motosiklet
0: Evet.
1: Şampiyonasını yapıyoruz biliyorsunuz. O iki sene Kayseri'de yaptık. Geçen sene Rize'de yaptık. Rize zor bir lokasyon. Yani hem mesafe olarak hem de imkanlar. Çünkü şimdi burada biz elimizde bir ilaç var. Zerk ediyoruz ama o vücudun kabul etmesi lazım. Şimdi burada konaklama var, altyapı var, sağlık hizmetleri var. Burada helikopter yok. Gördünüz mü helikopter? Dünyanın her yerinde çok tehlikeli bir spor. Helikopter olur. Ama 1.6 kilometre bizim hastanemiz. Yani yakın onun için tabii burası çok kompakt, çok güzel bir yer. Şimdi Afyon'da zorlanıyor muyuz? Evet, zorlandık. Buraya biz bir enerji katmak istedik, kattık. Şimdi bundan sonra burada işlerimiz kolay. Fakat mesela Rize çok ihtiyacı var bu işe. Çünkü orada da Sayın Valimiz, İhsan Valimiz çağırdığında bir anlattı. Türkiye'nin en fazla kar tutunumu olan yer. Ya ben Artvinliyim, ben böyle bir yer bilmiyorum dedim Sayın Valim. Neyse aldı Handüzü'ne çıkardı. Buraya kadar kara gömüldük. Ve 8 ay kar var. Çok enteresan.
0: Şey. Biz de geçen sene hakikaten aynı şeyi biz de istemiştik ve şaşırmıştık. Böyle bir yer var mı diye. Hakikaten varmış. O Handüzü Yaylası'nda muhteşem bir manzara eşliğinde yarışlar gerçekleşti. Biz zirvedeyiz ama aşağıda deniz de görebiliyoruz. Evet. Çok muazzam bir coğrafyamız var zaten belli. Ve bu özel yerlerin tabii dünyaya tanıtılması açısından da bu organizasyona çok önemli.
1: Çok önemli. Bir de biz şeye çok inanıyoruz. Yani ekip olarak buna çok inanıyoruz. Bunun öncüsü yine kendi profesyonel işi de aslında turizm olduğu için festival tarafını bu kadar coşturan Mahmut Bey'dir. Spor turizmine çok inanıyoruz. Çünkü diğer turizm birazcık kaygan zeminde. Fiyat baremi hemen değiştiriyor, olayları etkiliyor. Falanca ülke bu sene onlara cazip geliyor, bu sene burası geliyor. Ama bu iş öyle değil. Bu işte bir kere kemik bir turistiniz var. Şimdi arıyor tabii ki etrafımızdaki ülkelerin federasyon başkanları, doğal olarak arkadaşlarımız ve hepsi buraya biz teşvik etmeden, tabii ki canı gönülden istiyoruz ama ekip yaparak buraya geliyorlar her sene. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan. Yani hakikaten çok onlardan çok keyif alıyoruz. Ülkemize gelen her kişi kendi ülkesine gittiği zaman burayı gastronomisiyle, festivaliyle, yarışıyla, misafirperverliğinle, yani Afyon halkı da çok misafirperver. Bunları biz konuşturabiliyorsak biz o zaman bence başarıyı yakalamışız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yakalarız diye.
0: Tebrik ediyoruz. Aynı zamanda tabii ki tüm federasyon yetkililerini tebrik ediyoruz. Siz isimlerini saydınız. Mehmet Sadık Vefa aynı zamanda As Başkanımız Mahmut Akülke. Onların tabii değerli emekleri var, sizlerin de öyle. Şimdi bir yandan da konser için, tabii akşamki konser için provalar başladı. Sesleri duyuyoruz. Akşam da muazzam bir konser olacak yine. Biz tabii yarın yarış alanında olacağız, yarışları izleyeceğiz. Ve son olarak şunu sormak istiyorum. Parkur puanlama açısından bu sezonda yarışlar için önemli değil mi Afyon'daki parkur?
1: Çok önemli. İnanılmaz önemli. Yani temin de ifade ettiğim gibi, eğer buradan ilk üçte bir derece çıkartan neredeyse şampiyonluğunu garanti olacak.
0: Evet, o yüzden çok önemli Afyon. Evet, bu heyecana biz de şahit olacağız, aktaracağız bir yandan. Hem Dilim Türk TV'den de radyoda aktarıyor olacağız. Peki havanın durumu şu anda yarış için nasıl? Elverişli mi bu hava?
1: Çok
0: şartları?
1: Güzel. Hem serin hem bulutlu, bir şemsiyemiz de var. Harika. Bir yağmur geçişi bekliyoruz ama biz doğa sporlarından uğraştığımız için bu da doğanın bir nimeti. Onun için ona da katlanacağız. İnşallah festival kısmını etkilemediği sürece yarış tarafında hiçbir sıkıntı yok.
0: Harika. Çok teşekkürler.
1: Ben çok
0: güzel bir festival, hem de aynı zamanda güzel bir şampiyona için yarış olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz tekrar.
1: Çok teşekkür ederim. Son olarak da hakikaten motor spor severleri Afyon Karahisar'a bekliyoruz.
0: Herkes bekliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
2: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
10: Radyo D. MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize bir kez daha güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Ve Afyonkarahisar'dan özel yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Bir yandan da konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Radyo T canlı yayınlarımızda az önce de Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan'ın röportajını sizlerle buluşturduk. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden de hesaplarımızda paylaşıyoruz. Hem radyoda hem de Dream Türk hesaplarımızda paylaşmış olacağız. Dileyenler oradan da izleyebilir. Hatta konserlere dair özel görüntüleri yine sosyal ağ hesaplarımızdan sizlerle paylaşıyoruz. Bir yandan da burada detaylı bilgiler vermeye sürdürüyoruz. Biliyorsunuz motocross şampiyonası, dünya motocross şampiyonası ve Afyon Motofest'te konserler iç içe bir festival bu. NG Afyon Motofest. Bir anda MXGP Dünya Motocross Şampiyonası. Yani yarışçılar pisti oluyor. Tabii müzik tutkunları da sahnede, burada sahne etrafında yerlerini alıyor. Gündüzleri yarış var, akşamları da sahne heyecanı var. Çok büyük bir festivalden söz ediyorum sizlere. Zaten bilenler biliyor. Neredeyse bu 5 gün süresince Afyon'un tüm nüfusu kadar ziyaretçi bu festivale akın ediyor. Sadece Afyon'dan değil, çevre illerden gelen ziyaretçiler de var. Hatta dinleyicilerimiz de var. Birçok dinleyicimize davetiye kazandırmıştık. Onlar da bize burada selam verdi, ziyarete geldi. Onlara da bir kez daha çok teşekkürler. Tüm dinleyenlerimizi, tabii ki buraya gelen dinleyenlerimizi radyoda aracımıza bekliyoruz. Biz de burada ikimizle beraber tüm gün alanda olmaya devam ediyoruz. Birazdan da parkur tarafına geçeceğiz. Sevgili Melis'le beraber ve parkur tarafında da özel görüntüleri sizlerle yine buluşturacağız. Sosyal ağlarımızı muhakkak takip edin. Instagram üzerinden de bu paylaşımları yapacağız. Ve yarın akşam, pazar akşamı saat 18'de de Dream Türk TV ekranlarında Cuma ve Cumartesi'ye dair özet görüntülerin tamamını izleyebileceksiniz. Yarın saat 18'de Dream Türk TV'de kaçırmayın. Pazartesi günü olduğunda bir kez daha hatırlatayım. Yine saat 18'de pazartesi tüm haftanın, yani 5 günün özetini detaylarıyla, röportajlarla beraber Dream Türk TV'den yine izleyebileceksiniz. O yüzden bunu not alın, kaçırmayın. Bugün ve yarın aynı zamanda D-Smart üzerinden de Sevgili Aykut Aydın ve Berke Kosova burada. Yarışları naklen anlatacaklar. Canlı canlı izlemek istiyorsanız da D-Smart'ı muhakkak açın. Şimdi saatimiz 14.08'i gösteriyor. Bir röportajımızda daha yer vereceğiz. Dün akşam burada MXGP'de açılış seremonisi vardı ve seremoninin hemen peşinden bir röportaj kaydettik burada aracımızda. Kimle yaptık hemen söz edeyim. Bu alandaki etkinliklerin yani Afyon Motofest'in ve MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nın ana sponsor markası Arabica Coffee House. Bu firmanın, markanın, Arabica Coffee House'un kurucusu Sertaç Yalçın konuğumuz oldu. Müzik anlamında da, spor anlamında da birçok destekleri var sektörde. Burada tabii katkılarıyla sundular, katkılarıyla beraber gerçekleşiyor bu festival. Biraz ondan söz ettik, spora desteklerinden söz ettik. Yeni hedeflerinden bahsettik. Bunları da tabii ki sizlerle buluşturmak istiyoruz. Şimdi hazırsanız Sertaç Yalçın, Arabica Coffee House'un kurucusu, yaptığımız röportajı Radyo D'de yayınlıyoruz. Kulağınız burada olsun.
11: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.
10: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler. Biliyorsunuz NG Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo T olarak Afyon Karahisar'dan yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve yine canlı yayın aracımızda özel bir konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda kendisiyle bir yayınımız olmuştu. Hatta tabii ki Motofest ile alakalıydı. Bu MXGP Türkiye'nin sponsorlu klasmanı için buluşmuştuk. Bugün bir kez daha buluşuyoruz ama bu kez tam yerinde Afyon'da buluşuyoruz. Afyon, NG Afyon Motofest'in ve MXGP Türkiye'nin ana sponsor markalarından Arabica Coffee House'un kurucusu ve yöneticisi Sertaç Yalçın şu anda Radyo D'de. Sertaç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Hoş bulduk, merhabalar.
10: Evet, NG Afyon Motofest'teyiz. Daha önce İstanbul'da buluşmuştuk, lansmanda sizle tanışmıştık. O günde vizyonunuzu ve tabii ki yapmak istediğinizi biraz konuşmuştuk. Bugün buradayız, alandayız. Neler hissediyorsunuz, heyecan nasıl? Şimdi tabii ki markayı bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim ben. Çoğu insan biliyordur ama sizin buradaki vizyonunuzu belki bir kez daha hatırlatmak lazım. Arabica Coffee House olarak sizin daha çok böyle spora, gençliğe, ülkemizin böyle uluslararası arenada tanıtıldığı faaliyetlere çok desteğiniz var.
12: Doğru.
10: Bunu bir kere altını çizelim. Bu da zaten böyle bir festival. Cumartesi, pazar günleri dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanıyor. Dünya Motocross Şampiyonası ve Türkiye ayağı Afyon'da gerçekleşiyor. Bir yandan da müziklerle iç içe bir festival coşkusu var. Nasıl katkınız var? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ve bu festivali nasıl değerlendirirsiniz? Sizden bunları almak istiyoruz.
12: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok keyifli ve heyecanlıyım. İşte siz de İstanbul'da Bebek'teki şubemizin önünde bu Motofest'in sponsorluk lansmanının ve imza töreninin akabinde sohbet etmiştik. Şimdi o günden bugüne buraya geldik. Şimdi canlı bir şekilde buradaki bu Motofest'in hem festival hem de yarın başlayacak çok ciddi dünya şampiyonası, motocross dünya şampiyonasını çok keyifle izleyeceğiz. Hem ülkemiz için hem Afyon için çok keyifli, markamız için de çok keyifli. Biz tabii Arabica'yı böyle hala bir bitki olduğunu bilmeyen, hala %100 yerli ve milli bir marka olduğunu bilmeyen çok kişi var ama belki bizim eksiğimiz, hatamızdır, o zamanla o da toparlanacaktır. Ama biz tamamen geri verme kültürüyle hareket eden, başta spor olmak üzere birçok alanda sosyal sorumluluk projelerinde ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapan, aslında ön tarafı bir kahve evi, arka tarafı bir Ar-Ge ve girişim firması olan bir markayız. Bu Moto Fest'te tabii ki Dünya Motocross şampiyonasının çok önemli bir ayağı Türkiye olarak. Dünyanın en saygın 10 spor etkinliğinden biri sayılıyor. Evet. Benim aldığım bilgiye kadar. Evet. Buranın da tabii biz ana sponsoru olup burada kahve alanında da hem yer almak hem de bu organizasyonu desteklemekten kalabalık bir ekiple geldik hemen İstanbul Festivali'nin akabinde. Çok mutlu ve keyifliyiz. Hem müzikle Yarın da başlayacak yarışmalarla. Umuyorum ki bu keyfimiz doğruya ulaşacak. Harika. Çok mutluyuz.
10: Süper. Çok sağ olun destekleriniz için. Hakikaten çok güzel özetlemiş oldunuz. 2 Eylül'de kapılarını açtı. 6 Eylül'e kadar devam ediyor. Müzikle de iç içe geçiyor bu festival. Siz zaten müziğin olduğu yerlerde de oluyorsunuz zaten. Yani gençlikle buluşmayı da seven bir markasınız. Tabii aynı zamanda sporla da buluşuyorsunuz gençlerle ve tabii ki herkesle. Bugün burada da bunu sağlıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi vardı toplamda burada. Bu sene biraz daha artması bekleniyor bu ziyaretçi sayısı. Bu da zaten Afyon nüfusuna denk gelen bir sayıya ulaşacak gibi görünüyor. Afyonların da çok beklediği bir organizasyon. Tabii ki dünyada da yankıları olan bir festival dediğiniz gibi. Buradaki parkurdaki puanlamalar bu sporcuların şampiyonadaki kaderini belirleyecek adeta. Evet. Yani Afyon çok önemli. Zaten son birkaç ayak kaldı yani bu şampiyonanın tamamlanmasında. Bu da sondan üçüncü ayak olacak Afyon'da. O yüzden kıyasıya bir mücadele olacak. Siz de tabii ki içeceklerinizle, enfes içeceklerinizle burada ana sponsor olarak yer alıyorsunuz. Kaç tane standınız var burada?
12: Burada 6 tane var. Bir sahne yanında var. Bir ana girişin orada 2 tane var. Bir tane ileri tarafta var. Bir de padok alanında bir tane var. Bütün sporcuların bulunduğu alanda. Toplam 6 konteynerle kalabalık bir ekiple geldik.
10: Harika.
12: Biz alışırız. Bizim kas gücümüz bu konuda biraz iyi.
10: Evet, harika.
12: Tabii futbolda sponsorluklarımız vardı. Bu sene Türk Milli Paralimpik Komitesi'nde ana sponsor olarak devam ediyoruz. Voleybolda Kadınlar Erkekler Birinci Ligi'nin lig ismi Arabica Cafe House olarak devam ediyor. Onun üstüne yine Türkiye Motosiklet Federasyonu'yla MotoFest'te yer almak. Ama sadece burada yer almak değil, devamında da motor sporlarını sevenlerle bu camiayla da bir community içinde yer almak bizim için çok keyifli ve önemli olacak. Tabii bu etkinlikte hem ülkemiz adına hem de markamız adına da önemli olacak. 80'in üzerinde ülkede canlı yayında yayınlanacak. Evet. 180'in üzerinde ülkede bant yayınıyla yayınlanacak. Çok çok önemli ve keyifli. Umuyorum ki herkese ulaşır. Spor sevgisi ve ilgisi her eve, herkese ulaşır. Sporla, sanatla, bilimle çok daha keyifli olacaktır ülkemizde, dünyada.
10: Süpersiniz. Ne güzel konuştunuz. Hakikaten spora destek tam anlamıyla devam edeceğe benziyor. Sizin açınızdan da, markanız açısından da onu anlıyorum. Yani bu birçok sponsorluk anlaşmanız var birçok alanda. Motosiklet sporuna da tabii ki artık giriş yapmış oldunuz ama devam edecek diye bir sinyal almış oldum
12: %100,
10: ben.
12: %100. Yani benim hayatımda dönüştürücü etkisi vardır sporun. Yani gerçekten hayatım, hep söylerim, çok daha farklı olabilirdi. Sporla değişen bir bakış açısı, disiplin, ortam ve belki o mücadele ruhu bugün işte 220 şubeyle, 3 fabrikayla ve bir sürü girişimiyle yer alan Arabica Cafe House'un belki temellerinde,
10: evet,
12: avukatlığımın, hukuk bürosunun kuruluşunun temellerinde yer alıyor. Haliyle ben sporun hem birleştirici, hem değiştirici, hem de geliştirici gücüne çok çok inanıyorum. O yüzden de bizim için olmazsa olmaz bir geri verme kültürünün parçası spor. Süper. Ve spora destek. O yüzden de elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince samimiyetle bunu devam ettireceğiz.
10: Harikasınız. Bu arada tabii ki bir altını tekrar çizeyim. Az önce bahsettiniz. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz.
12: Evet.
10: Aynı zamanda bir sporcusunuz da.
12: Evet.
10: Geçmişinizde bunlar var. Şimdi çok başarılı bir iş insanı olarak sizi görüyoruz. Birçok faaliyetiniz var. Tabii özellikle ana merkezde bildiğim kadarıyla Arabica Cafe House var.
12: Doğru.
10: Merkezde. 220 şubeniz var şu anda.
12: Evet.
10: Sanıyorum o da büyümeye devam edecek. Artacak sayısı.
12: Büyümeye devam edecek. Nitelikli ve yani bir şekilde niceliğimizi koruyarak büyümeye devam edeceğiz.
10: Güzel. Peki ne yapıyor MotoFest için son olarak ve MXGP Türkiye motocross yarışları için, Dünya Motocross Şampiyonası için bizi duyan, dinleyen dinleyicilerimize, motosiklet severlere neler söylemek istersiniz? Yani buraya zaten akın akın gelen bir kitle var, onu görüyoruz. Az önce sayılardan bahsettik.
12: Evet.
10: Ama her geçen yıl artan bir kalite ve ihmesi de var. İşte böyle markaların da destekleriyle beraber daha da büyümeye devam ediyor. Seneye 10.sü gerçekleşecek.
12: Evet.
10: Belki 10.lu bir mesaj olabilir yani. Buradan sizin vereceğiniz mesaj. Neler söylemek istersiniz?
12: Bir kere 10 uğurlu sayım benim. Sporda da forma numaramdı. Haliyle inşallah 10. yılda da burada oluruz. Umarım 10. yılda bu etkinlik daha büyüyerek devam eder. Yarın ve öteki gün parkurda yarışacak bütün yarışmacılara çok başarılar diliyorum. Umarım kazasız belasız çok keyifli bir yarış olur. Bütün spor severlere, özellikle motor sporlarını sevenlere de gözlerini ekranlardan ayırmamalarını ve burada hem sizin yayınlarınızla Motofest'in atmosferini takip etmelerini hem de buraya güzel enerjiler göndermelerini dilerim. Herkese sevgi ve selamlar.
10: Çok teşekkürler. Bu arada tabii ki biz Radyo D olarak buradayız. Hatırlatalım dinleyenlerimize. Dream Türk TV'de de her gün saat 18'de özet yayınlıyoruz festivale dair. Aynı zamanda CNN Türk TV'de de tabii ki buradan yarışlar, özel anlar paylaşacak ve D-Smart'ta da naklen canlı olarak motocross yarışları yayınlanacak, izleyebilirsiniz. Bunu bir kez daha altını çizmiş oldum. Az önce Sertaç Bey bahsetmiştiniz. Ben bir kez daha tabii onun altını da çizmek istiyorum son olarak kapatırken. Yerli ve milli marka dediniz. Bu önemli. Arabica Coffee House. Evet, isminden bazen tabii ülkemizde alışılagelmiş bir durum var. Belki yabancı marka sananlar olabiliyor ama bunun altını çiziyoruz. Yerli ve milli bir marka Arabica Coffee House ve Motofest'in de ana sponsoru. Bir kez daha destekleriniz ve katkınız için çok teşekkürler.
12: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar, kolaylıklar.
10: Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi bir festival diliyoruz sizlere.
12: Sağ olun, ben de diliyorum.
10: Ve Radyo D'desiniz. Konuklarımızla NG Afyon Motofest'te devam edeceğiz yayınlara. Sakın bizden ayrılmayın.
11: NG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo D.

0: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik maksimum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen Neon 1.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Hepsi Pro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgenin şehre dönüşü özelinde.

0: ucuz taksit fırsatını kaçırma.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Alman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
1: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değilsin. Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
0: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
2: Oha Aras!
3: Tamam de işte bir şey yok. Abla getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
0: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
4: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
0: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

Interjet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Interjet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 28, Adana güneşli 32, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır güneşli 36 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Cunda Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası, taş sokakları ve deniz manzarasıyla sizleri Ege'nin sevilen turizm merkezlerinden biri olarak karşılıyor. Ada çevresinde yer alan kamp alanları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ege'nin sakin atmosferinde mola vermek isteyenlere Cunda Adası yolculuğunda keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
5: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
5: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
8: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
10: Teknoloji Teknosa'da güzel.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
14: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
15: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Uçak.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşe

0: yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Tekno Club üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
8: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 28, Adana güneşli 32, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır güneşli 36 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi dedi? Ölüm saati?
2: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol toksik adil abi.
4: Kadeh parçaları.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

0: Anlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Mustafa Ceceli. En iyi şarkılarımla Radyo D'deyim.

0: Ali'ye bak bu sefer affetme onu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
3: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
3: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
3: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
5: Hemşerim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir parçalı bulutlu 28, Adana güneşli 32, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır güneşli 36 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Cunda Adası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası, taş sokakları ve deniz manzarasıyla sizleri Ege'nin sevilen turizm merkezlerinden biri olarak karşılıyor. Ada çevresinde yer alan kamp alanları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Ege'nin sakin atmosferinde mola vermek isteyenlere Cunda Adası yolculuğunda keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D. Teoman'ın Aras'ın kardeşi olduğunu düşünen Deniz, bildiklerini açıklama ikileminde.
5: Diyelim senin bir arkadaşın var. Bir şeyi çok öğrenmek istiyor. Sen de biliyor gibisin ama emin değilsin. Söylersen ve doğru çıkmazsa çok üzülecek. Sen olsan söyler miydin?
4: Teoman'a dair şüpheleri artan Aras'tan sıra dışı kan tahlili hata.
6: Oha Aras!
7: Tamam, değişti, bir şey yok.
8: Abla, getirdim kan örneğini. Böyle olur değil mi yine?
4: Gerçeklerin açığa çıkmasını istemeyen Şebnem ve Hakan'ın yapacakları merak konusu.
9: Aras duydu dedim. Şimdi Teoman'dan şüpheleniyor. Ya Teoman'ın karşısına dikilip bir şey söylemeye kalkarsa?
4: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece

0: Ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
6: şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

0: Reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
4: Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Bir yaz daha bitiyor. Vallahi bitiyor. Yedik koca yazı. Üstüne üstlük sonbahar erken de gelecek gibi bu sene. Kimisi sevmez ama yaz güzel şeydir aslında. Güneşli günler, aydınlık sabahlar, geçinen akşamlar. Hepsi bitti biter. Doğanın kanunu bu. Ne yaparsınız? Radyo dedesiniz ve radyo dede. Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Umur Erdem var. Müzik dünyasına ilk profesyonel adımını 2026 yılında attı ve kısa sürede yayınladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. Umur Erdem'le hepsini konuşacağız. Bugün itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun'da Mevzu 70'ler köşesinin açılışını yapıyoruz. Mevzu 70'ler köşesinde bugün 70'lerin pek eğlenceli, alkışlı, ıslıklı şarkıları var. Kavrometre köşemizde ünlü İtalyan şarkıcı Iva Zanicchi'den şarkılar ve o şarkıların Türkçe versiyonlarını dinleyeceğiz. Ha bu arada Sanremo şarkı yarışmasından bahsetmeden de geçmeyeceğiz. Mecbur. Solistler geçidi, günümüzün solistleri ama geçmişten gelen anonslar seyircilerle eski bir radyo geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Takdimcimiz Elhan, solistlerimiz ve şarkıları fevkalade. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Banu Kırbağ var. Onu 18 Ağustos 2025 tarihinde kaybetmiştik. Banu'yu hafızalarımıza yer etmiş şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

kalmış, bitmiş ama unutulmamış bir yazı bundan daha iyi anlatan şarkı var mıdır bilmiyorum. O saf ve masum yaz aşkının anısı ve o masumiyet. Sonbaharın hüznünde biraz da biten yaz aşklarının burukluğu mu vardır? Vardır mutlaka, en azından o yaşlarda. Yaz bitti, yaz bitti, esiyor başımda bir rüzgar. Yaz bitti, yaz bitti, kalbimde yaşıyor o kırık duygular. Hümeyra.

0: yaz bittiğinde kendimden geçmiştim dedi palmiyeler. Yani kendinden geçecek bir durum yok aslında dedim ya, doğanın kanunu. Yaz biter, kış gelir, sonra kış biter, yine yaz gelir. Bu döngünün içinde birbirine taban tabana zıt şeyler yaşarız. En azından bulunduğumuz yarım kürede öyle oluyor ki bu değişikliğin de bir tadı, bir heyecanı var aslında. Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Yarıda kaldı sabah biten geceler. Yaşar.
1: Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Yarıda kaldı sabah biten geceler.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Yavuz abi merhaba.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz
4: merhabalar
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
1: Yavuz abi merhabalar.
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz
5: merhabalar
4: abi.
5: Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Yavuz abi
3: selamlar.
4: Yavuz abi
5: merhaba.
4: Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
1: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Yavuz abi merhaba.
1: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
5: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Arsız Toy, Umur Erdem söylüyordu. Geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan ve Umur Erdem diskografisinin ilk şarkısı olan bu şarkının sözleri Sena Şahin'e, bestesi Umur Erdem'e, düzenlemesi ise Erkin Sağsen'e aitti. Radyodaydı. Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Yavuz abi, merhaba. Ben Umur Erdem.
0: Merhaba Umur, nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Umur, az önce dinlediğimiz Arsız Toy senin yayınlanan ilk şarkın oldu. Genellikle beğendiğim bir şarkıyla karşılaşınca böyle hemen Google'larım. Kimdir bu şarkıyı yapan, söyleyen, nedir, neler yapmıştır bugüne kadar diye. Ama ne yaptıysam senin hakkında adam akıllı bir bilgiye ulaşamadım. Onu söylemem lazım.
1: Neye ihtiyacım var Yavuz abi? Ben seni hemen bilgilendireyim.
0: Aynen öyle. Şimdi anlat bakalım bize. Umur Erdem kimdir? O ilk tekniğe gelene kadar neler yaptı?
1: Umur Erdem müzik sevdalısı bir arkadaştır. 32 yaşındayım. Geçen seneye kadar hep müziğin içindeydim de geçen seneye kadar profesyonel olarak yapmaya başladım. Hı hı. Ondan öncesinde yani hep müzik yapmak istiyordum ama herhalde bir çekinme, korku, yapamama endişesi vardı hep yıllarca. Ve bu beni hep yedi, bitirdi yani. Ne iş yapsam da bir türlü mutlu olamadım hayatta. Ve bir noktada doğduğum şeyi yapmak istedim. Radikal bir karar aldım, her şeyi bıraktım ve müziğe başladım.
0: Ama böyle hani 16-17 yaşında bile artık müzik yapılabiliyor çünkü evde yapabiliyorsun kendi imkanlarınla. Evet. Sen niye bu kadar bekledin?
1: 16-17 yaşındayken ben evde yapılamıyordu müzik. Ben niye bu kadar bekledim? Vallahi hiç bilmiyorum. Yani hayat demek istiyorum. Hı hı. Nasip buymuş. Herkesin kendi bir hayat hikayesi var. Buradan yani ben zaman zaman kendime kötü hissettiriyorum yani çok mu geç kaldın acaba başlamak için falan diye. Sonra şunu diyorum kendime, herkesin kendi bir hikayesi var, kendi zaman çizelgesi var. Onun için benim gibi olan arkadaşlara da bir ümit olmak da isterim yani.
0: Şunu söylemem lazım, Arsız Toy senin bir kısa çalar projenin, EP'nin ilk şarkısı olarak yayınlandı aslında.
1: Evet.
0: Ve ben o şarkıyı dinlediğim zaman hiç bana ilk şarkı gibi gelmedi. Gayet profesyonel bir müzisyen vardı karşımda, onu gördüm dinlediğim zaman. O yüzden zaten merak ettim kimdir nedir diye. Gerçekten çok iyi gidiyorsun, çok iyi başladın, çok iyi şarkılar, çok iyi düzenlemeler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sonra da diğer şarkılarını verdin. İşte Mayıs ayında da 5 şarkılık Şaibe ismi verilmiş kısaçaların yayınlandı. Evet. Aslında şunu görüyorum, sanki böyle planlı, üzerinde çalışılmış bir açılış yaptın diskografine. Bu da pek sık rastlanan bir şey değil. Hani bir şarkı yaptım ya da buldum, hadi yayınlayalım şeklinde ilerleniyor ya genellikle.
1: Evet,
0: bunu
1: evet.
0: Biraz anlatır mısın?
1: Kervanı biraz yolda düzdük aslında, açıkça konuşmam gerekirse.
0: Hı hı.
1: Ama olabildiğince planlı olmaya da çalıştık. Çünkü günümüzde bir tane şarkı attım, hadi bakalım ondan sonrasını düşünürüz demek benim açımdan bir tık zor. Çünkü çok popüler bir iş yapmıyorum. Daha çok alternatif tarafındayım müziğin. Dolayısıyla daha program gitmek istedim. Beni daha iyi hissettirdi açıkçası programlı gitmek. Öyle yapmaya da çalışıyorum ama tabii daha da zor programlı gitmek. Geleceği sürekli düşünmek zorundasın. Daha stresli, yeni şarkı, yeni şarkı, yeni şarkı falan. Ama güzel ya, keyifli.
0: Peki alternatif olarak mı tanımlarsın müziğini?
1: Evet, alternatif olarak tanımlarım. Yani ben 2000 ile 2010 arası pop müziğini referans alıyorum. Çünkü benim de o küçüklük zamanıma geliyor. Şarkıları çok sevdiğim. O dönem bana bir iz bırakmış. Onun için hani üretirken o dönemi baz alıyorum. Ama tabii ki bugüne kadar kendimi geliştirdiğim, etraftan dinlediğim müzik elementlerini de karıştırmaya, harmanlamaya çalışıyorum. Görsel düşünüyorum,
0: hı hı,
1: müzik yaparken. Daha öncesinde de tiyatro oyunu müzikleri yapmıştım zaten.
0: Peki şu an senin konumundaki bir müzisyen için adını duyurmak, şarkılarını duyurmak zor mu?
1: Evet, oldukça zor. Oldukça zor olduğunu söyleyebilirim. Sadece müzik yapmakla işiniz bitmiyor. Sosyal medyada sürekli paylaşım yapmak durumundasınız. Algoritma beyefendisinin ya da hanımefendisinin radarına girmek durumundasınız.
0: Hazretlerinin de diyebiliriz aslında.
1: Hazretlerinin de, evet. Dolayısıyla hep bir baskı altındasınız. Fakat devam yani.
0: Hı-hı.
1: Üretmeye devam. Ya zaten sevmiyorsanız yapılacak bir iş olduğunu düşünmüyorum. Sevdiğim için yapıyorum yani.
0: Aslında o algoritma hazretleri sadece müzik yapanlar için değil, herkes için artık bir baz alınması, kesinlikle, gereken bir şey haline geldi. her üreten için hangi sektörde evet. ne yapıyorsanız yapın mutlaka ona da dikkat etmek gerekiyor. Peki uzun vadeli planların var mı? Yani müzikte önümüzdeki yıllarda ben şöyle şeyler yapacağım diye bir plan var mı kafanda?
1: Yani uzun vadeli plan yapmayı çok isterim. Fakat hem kendi kişiliğimden hem de hani yaşadığımız ülkedendir herhalde bilmiyorum ya da dünyadan. Yani çok uzun vadeli plan yapmaya gelmiyor pek durumlar. Onun için olabildiğince kısa vadeli planlar yapıp adım adım gitmeye çalışıyorum. Yani 5 sene sonrasını asla planlamıyorum. Ya belki de yanlış yapıyorumdur ama ben biraz daha şimdi hadi 2 ay sonra şu var, 3 ay sonra bu falan şeklinde ilerliyorum.
0: Ama mutlaka bir hayalin vardır. Ne bileyim işte büyük sahnelere çıkmak.
1: Zaten hayalimi yapıyorum. Yani müzik yapıyorum, konser veriyorum, şarkı üretiyorum. Bunlar zaten benim hayalimdi. Bunları yaptığım şeyleri birinin beğenmesi tabii ki de bu hayale artı artı artı katar, daha da büyütür, daha da mutlu olurum. Ama zaten şu an gerçekten mutlu olduğum bir şey yapmak bile beni çok mutlu ediyor yani.
0: Peki şimdi bir şarkı daha dinleyelim senden. Huzurlu Arbede'yi dinleyelim.
1: Buyurun.
0: Dinlemeden önce bu şarkının hikayesi nedir?
1: Bu şarkı çıkarttığım şarkıların bence en hüzünlü şarkısı. Huzurlu Arbede bir yatakta bir huzurlu bir arbedeyi anlatıyor. Yatağa yattığımızda böyle bir döneriz, uyuyamayız, tekrar döneriz falan. Hem böyle bir yatakta kendi yatağımızda kendimizi bir huzurlu hissederiz ama kafamızdaki düşüncelerden dolayı da böyle bir arbedenin içindeyizdir. Bunların harman oluşunu yapmaya çalıştık Sena ile birlikte. Bunların ikisini aynı anda yaşıyoruz. Ya hepimiz yaşıyoruz. Yatakta huzursuz bir şekilde sağa sola doğru dönüyoruz. Bunu anlatan bir şarkı.
0: Hadi o zaman dinleyelim Huzurlu Arbede'yi. Sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Buyurunuz.

0: Huzurlu Arbede Umur Erdem söylüyordu. Şarkının sözleri Sena Şahin'e, bestesi Umur Erdem'e ve düzenlemesi Erkin Sağsen'e ait. Umur Erdem bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz Abi köşesinin konu. Umur şu ana kadar yayınlanan şarkıların künyesinde, az önce dinlediğim şarkıda dahil olmak üzere, işte Sena Şahin, Erkin Sağsen imzalarını görüyoruz seninle birlikte.
1: Evet.
0: Sena Şahin'le iki de düet şarkın yayınlandı. Umur Erdem müziği bir ekip çalışmasının ürünüdür diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle ve hep de öyle olmasını isterim. Ben her şeyi kendi başıma yapmayı seven biri değilim. Herkesin iyi olduğu taraflar var ve güzel de insanlar var etrafımda. Çok şanslıyım onlarla birlikte olduğum için. Bu şekilde daha keyif alıyorum ve daha iyi bir iş çıktığını düşünüyorum. Kolektif çalışmaları severim yani.
0: Bu arada Sena'yla da uyum yakalamış gibi gözüküyorsunuz başından itibaren. Nasıl yolunuz kesişti?
1: Menajerim Esin tanıştırdı bizi. Yaklaşık bir iki sene oluyor. Biz öyle düz tanıştık. Aslında merhaba, ben Selami Ömer Umur. Hiç böyle müzik yaptığımızla ilgilenmedik başta. Arkadaş olduk. Ondan sonra ya iyi arkadaş olduk. Muhabbetimiz de iyi. Hadi gel bakalım bir müzikte mi yapsak? Ne çıkacak acaba diye bir oturduk ve affedersiniz hayvan gibi şarkı yapmaya başladık yani. Üst üste onlarca şarkı yaptık. Ondan sonra dedik ya müthiş. Benim bu arada ilk planımda şarkı çıkarmak yoktu kendi adıma. Ben işte beste yapmaya, aranje yapmaya yönelmek istiyordum. Daha arka planda olmak istiyordum. Ondan sonra şarkıları yaparken sen hala sana da yapalım ya sen de çık falan şeklinde bir gaza geldik. Tamam hadi yapalım edelim ve buralara geldik şimdi.
0: Peki geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın daha yayınlandı. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde sorayım. Önümüzdeki süreçte yayınlanacak yeni şarkılar, belki bir kısa çalar, belki bir albüm neler var?
1: Eylül ayının sonunda Hayal Ürünü diye bir şarkı çıkartıyorum. Tekli. Ekim ayında bir akustik videom çıkacak. Kasım ayına da bir EP düşünmekteyim. Belki de yeni yıla, bilmiyorum.
0: Peki geldik yeni şarkına. İsmi Çirkin. Dikkat çekici de bir klibi var üstelik. Hadi sen anlat bize Çirkin'in hikayesini.
1: Çirkin hikayesi yine Sena Şahin'le yaptığım bir şarkı. Bu şarkıyı Güzel ve Çirkin masalından esinlendik. Oradaki Çirkin'i düşünerek tasarladık şarkıyı. Şarkı çok güzel oldu. Şarkıyı yaptıktan sonra dedik ki bu şarkı çok güzel oldu. Çok anlamlı bir şarkı oldu. Bunun klibine de düşünmek lazım. Ondan sonra Özgür Can Uzun Yaşa'yla buluştuk. Kendisi yönetmenimiz. Onunla fikir birliği, üzerine düşünmeler, nasıl yapalım, nasıl edelim. Sonra harika fikirler getirdi kendisi. Çok tatlı bir klip çektik. Yani benim içime çok sindi. Hepinize de izlemeyi tavsiye ederim. Çok güzel bir iş oldu.
0: Peki hadi Çirkin'i dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Umur çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Yavuz abi. Kendine çok iyi bak.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşürüz.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidinde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Ben Elhan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'u anlatan ya da içinden İstanbul geçen nice şarkılar yazılmıştır bugüne dek. İşte geçtiğimiz günlerde onlara bir yenisi eklendi. Türk hafif müziğinin genç kuşağından Cem Yenel yazdı ve söyledi. Bir kez de bizler için söylesin mi? O halde alkışlarınız bugünkü solistler geçidimizin ilk solisti Cem Yenel için.

2022 yılında yayınlanan ilk teklisiyle adını duyurdu. O gün bugün şarkılar yayınlamaya devam ediyor. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. Dünya yıkılsa üzülmem diyecek. Acaba neden? Kuvvetli alkışlarınızla Tuana sizlerle.

Tuana'ya çok teşekkür ediyoruz. Yakın dönemin sevilen ikililerinden biri var sırada. İkilem. Serhat Karan ve Uğur Ateş'ten kurulu ikilem, geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkıyla sonbaharı karşıladı. Biz de onları hemen stüdyomuza davet ettik. Şarkılarının adı Eyvallah. Ne dersiniz, gelsinler mi? O halde ikilemi alkışlarınızla mikrofon başına davet ediyorum.

Serhat Karan ve Uğur Ateş'e, yani ikileme, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir Türk Halk Müziği parçası dinleyelim mi? Nimet Çubukçuoğlu Oğuz tarafından derlenen bir Keşan türküsü. Kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Bu güzel türküyü bizler için Begüm Yiğit seslendirecek. Huzurlarınızda Begüm Yiğit.

ve Güm Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Türk hafif müziği, Türk halk müziği derken geldik Türk sanat müziğine. Burcu Güneş gelecek ve bizlere sevilen bir parça seslendirecek. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend makamında bir eser. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Burcu Güneş geliyor, alkışlar mıyız efendim?

0: Burcu Güneş'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün de solistler geçidinin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan bir kuyruklu yıldız görünecek. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

Banu Kırbağ 1 Mart 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk sahne deneyimini okul orkestrasında yaşadı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nın şan ve solfej bölümüne devam etti. İlk 45'ini 1969 yılında yayınladı ancak bu plak o günlerde adını duyurmasını sağlamadı.

yandan orkestra solisti olarak sahneye çıkmaya devam ederken 1972 ve 74 yıllarında birer 45'lik daha yayınladı ama bu plaklarda Banu'ya beklenen başarıyı getirmedi. Derken ablası Hülya Kırbağ ve müzisyen Zafer Dilek'le bir araya gelerek Zafer Banu Hülya üçlüsünü kurdular. Üçlü popüler şarkılar yakaladı, ilgi de çekti ama ne çare, pek uzun ömürlü olmadı.

Zafer Banu Hülya üçlüsünün dağılmasından sonra Banu Kırba müzikte solo kariyerine devam etti. 1979 yılında yayınlanan Ölsem de Bir Kalsam da Bir, Buna Sevmek Denirse 45'liği ona 10 yıldır içinde olduğu müzik piyasasında ilk büyük başarıyı getirdi.

1982'nin ilk günlerinde yayınlanan Bir Demet Müzik adlı ilk albümü, özellikle albümün açılışında yer alan Unutulur adlı şarkı, Banu'nun müzikte kalıcı isimlerden biri olacağını gösteriyordu.

Sonraki yıllarda müzisyenlik, bestecilik tarafına ağırlık verdi Banu. 1984 yılında yayınlanan Anlatamıyorum adlı albümde kendi bestelerine de yer vermiş, hatta bir şarkısının düzenlemesini de kendisi yapmıştı. Böylece Türk pop müziğinin ilk kadın aranjörü olarak müzik tarihine geçti.

1987 yılında yayınlanan Canım Can Çekişmedi albümüyle birlikte müzik tarzını değiştirdi Bağım. Artık türkü formunda, o günlerde özgün müzik tabir edilen türde şarkılar bazen de türkülerle çıkacaktı dinleyici karşısına. Bu tarzda yayınladığı albümler ardı ardına geldi ve 1988-1998 arası 5 albüm yayınladı. Sonrasında yeni bir albüm yapmadı ama sahnelerde olmaya, besteler yapmaya devam etti. 18 Ağustos 2025 tarihinde bir süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düştü. Ondan geriye sesi ve şarkıları kaldı. Banu Kırbağ bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Ciao Care Come Stai. Iva Zanicchi 1974 yılında bu şarkıyla İtalya'nın en önemli müzik yarışması Sanremo Festivali'nde birinci olmuştu. Iva Zanicchi'nin 60'ların ilk yarısında başlayan müzik kariyeri 70'lerde de tüm hızıyla sürüyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metric köşesinde bugün Iva Zanicchi şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkı aynı yıl yani 1974 yılında Ülke Aker'in yazdığı sözlerle Türkçe'ye adapte edildi ve Ayten Altman tarafından plak yapıldı. Yanımda Olsa, Ayten Altman.

Bu defa 1969 yılından bir Iva Zanicki şarkısı dinliyoruz, Zingara. Bu şarkı da tıpkı az önce dinlediğimiz şarkı gibi Sanremo Müzik Festivali'nde birincilik kazanmış bir şarkıydı. Sanremo, Türkiye'de de yakından takip edilen bir festival, bir yarışmaydı ve o yarışmada birinci olmuş ya da yarışmış çok şarkıya Türkçe söz yazılmıştı. İşte Zingara da bunlardan biri olmuş, Edward Saatçi'nin yazdığı Türkçe sözlerle Ayferi tarafından seslendirilmişti. Falcı, Ayferi.

Ti Daro Di Piu. Yine bir Iwazanikki şarkısı ve yine bir Sanremo Müzik Festivali şarkısı. Iwazanikki 1966 yılındaki yarışmada bu şarkıyı bir başka İtalyan şarkıcı Ornella Vanoni ile birlikte seslendirmiş. Yarışmadan sonra ise şarkıyı solo olarak plak yapmıştı. Türkiye'de ise biraz gecikmeli olarak Türkçe plak yapıldı bu şarkı. Sözleri Sezen Cumhur Önal yazdı, Cameron Akkor söyledi ve 1973 yılında yayınlandı. Yalvarırım affet.

La Felicita. Hayır, bu defa bir Sanremo şarkısı değil ama evet yine bir Iva Zanicchi şarkısı. Bu defa 1968 yılında. Iva Zanicchi'nin yayınlandığı günlerde çok popüler olan bu şarkısı Türkiye'de Ülke Akker'in yazdığı Türkçe sözlerle Ağlama Boş Yere adını almış ve Gönül Turgut tarafından seslendirilmişti.

0: Mevzu 70'ler.
1: Bir başkaydı 70'ler. Yazlık sinemalar, mahalle komşulukları, televizyonla ilk tanışmamız ve 45'lik plaklar. Hayat belki o kadar da neşeli değildi. Her zamanki gibi zor, çetin zamanlardan da geçiyorduk ama şarkılar pek neşeliydi. Alkışlar ve ıslıklar neşeli şarkıların neşesine neşe katardı. Anladınız siz onu. Mevzu 70.

Türkçe pop'ta alkışlı ıslıklı şarkıların ilk örneğiydi Senden Başka. Şarkının Yunanca orijinalinde, Nana Muscuri versiyonunda alkış vardı ama ıslık yoktu. Senden Başka'yı kaydederken bizimkiler artık ya Füsun Önal, ya Atilla Özdemiroğlu ya da Şanar Yurdatapan akıl etmişti muhtemelen. Ama pek de güzel olmuş, yeni bir furya başlatmıştı. Nitekim ikinci örneği de yine aynı ekipten geldi. Füsun Önal yine alkışlar ve ıslıklar eşliğinde bu defa "Oh Olsun" dedi.

Clapton Gun bu alkışlı ıslıklı şarkısıyla 70'lerin neşesine neşe katmış, şarkı epeyce dillerde dolanmıştı. Tabii o zamanlar ne yapay zeka var ne de bilgisayar takviyesi. Her şey analog, organik. Haliyle şarkılardaki alkışlar ve ıslıklar da stüdyoda kanlı canlı insanlar tarafından yapılıyor. Zaten bu da şarkıları dinlerken hissediliyordu. Bir alkışlı ıslıklı şarkıda Ajda Pekkan'dan dinleyelim mi o zaman?

Alkışlı ıslıklı şarkı modası 70'lerin çocuksuluğunu, masumiyetini kaybetmeye başladığımız yıllarda bitti gitti. Galiba son örnek de Ayla Dikmen'in 1979 yılında seslendirdiği bu şarkı oldu. Zehir gibi aşkın var. Ayla Dikmen.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

bir ah, bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.